0: Diyinden hem sen babam, hem ne kızın koyacağımı. Diyinden yok ki hem sen beni ki güler. Bilin bir nur, bacı dünya.
1: Ne